0: Merhaba İbrahim Bey.
1: Merhaba, iyi günler.
0: Olay günü 7 yaşındaydınız. Hatırladığınız görüntüler var mı?
1: Olay gününden hatırladığım sadece çok az görüntüler var. Misal yanan tavaları, tencereleri hatırlıyorum. Beni bilmiyorum okudunuz mu? Babaannem canımı kurtardı. Beni mutfağa götürdü. Mutfak bu arada yanmadı. Ve ben mutfakta bir masanın altında yardım bekliyordum. O esnada muhakkak o tencereleri görmüşüm. O resimler daha hala bazı günler geliyor yani. O bir yerde yanık kokusu aldığım zaman veyahut da fırında bir şey yanarsa o kokular sayesinde yine travmatik resimler önüme çıkıyor.
0: Mörn Belediyesi'nden bağımsız olarak her yıl kendi anma töreninizi düzenliyorsunuz aile olarak.
1: Yarın 23'ünde evin önünde olacağız. Saat 3 gibi. Herkesi tabii ki bu arada davet ediyorum evin önüne gelmeye. Aileyle dayanışma içinde olmasını. O ailemizin düzenlediği anma töreni, yani mağdurların düzenlediği anma töreni. İkincisi de Mölln Belediyesi'nin yaptığı anma töreni. Ve biz Mölln Belediyesi'nin yaptığı anma törenine hiçbir şekilde katılmıyoruz. Çünkü Mölln Belediyesi bizi bir figüran olarak kendi anma törenimize davet ediyor. Ve biz diyoruz ki biz figüran değiliz. Biz bu yaşananların başrol oyuncusuyuz.
2: Wir sind traurig und wütend über den Tod von Bahida Aslan, Yeliz Aslan, Ayşe Yılmaz. Wir werden sie nicht vergessen. Euch Betroffenen, An- und Zugehörigen möchten wir unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Ihr fordert Erinnerung, Aufklärung, Gerechtigkeit und Konsequenzen. Eine eurer zentralen Forderungen ist, dass die Betroffenen im Mittelpunkt des Gedenkens stehen müssen. Habt vielen Dank für euren Mut und eure Hartnäckigkeit. Erinnern heißt handeln, reclaim und remember.

0: Yani annem de mesela anlatıyor ya bazen kendimi çok yalnız hissettim. Ich habe mich verloren gefühlt. Ich fühle mich nicht sicher hier. Hätte sie diese Briefe gelesen, vielleicht hätte sie mehr Kraft gehabt.
1: Yani bence mutlaka bir insan ne kadar kalabalık, güvendiği insan daha fazla olursa kendi hayatı dair güveni şeysi daha fazla olur
0: Ya.
1: yani.
0: Ya ben o zamanlar doğmamıştım ama ondan sonra da hani man sagt ja in die Wiege gelegt.
2: Bir de sen hep şeyi anlatıyorsun. Bu ismin senin için çok büyük bir yük olduğunu anlatıyorsun isminin, Yeliz ismini.
0: Naja, eher, dass ich ihren Namen mehr auf der Welt dass sie mehr lebt als ich, das meine ich.
2: Yani kendin gibi yaşayamıyorsun o isim taşıdığın yüzünden. Ya çok zor bir duygu ha.
0: Also ich muss
2: Abi bu hissi sana
0: dem
2: birisi.
0: Namen eher wie heißt das gerecht? Nee, was?
2: Dem Namen mehr gerecht werden? Wie kommst du da drauf?
0: Mir wurde ja mal erzählt, wie Elisa Abla war. Und ich habe auch immer versucht, oder vielleicht wollten auch voll viele, dass ich so handel wie sie zum Beispiel. Aber ich bin nicht so eine Person.
2: Also,
0: Eine
2: das ist eine
0: starke,
2: blöde Frage,
0: autoritierte,
2: aber.
0: ein starkes Mädchen zum
2: Bist
0: Beispiel.
2: du auch?
0: Ja, aber ich bin eher mehr sensibel.
2: Öyle şekilde taşımayı düşünme. Yani sen Yeliz'sin, o başka Yeliz, sen başka Yeliz.
0: Ya ama
2: Sadece bir
0: ya
2: isim yani.
0: misal Mölln'e gittiğimizde de mesela öyle gözükmüyorum. Hani bana denmiyor. Aa sen Yeliz mesela, Yeliz İbrahim'in kız kardeşi misin? Nein, sen Yeliz ölen ablanın ismini taşıyorsun. Hani nereye gitsem o zaten bana söyleniyor.
2: Ya yanlış anlama, ben bu soruyu niye sorduğumun sebebi de şey yüzünden.
0: Ya
2: Yani
0: beni de
2: biz de aynı yanlışlıkla
0: sen
2: hep
0: de
2: onu.
0: beni yanlış anlama bak. Hani taşımak istemiyor değil de biraz
2: Ben seni anlıyorum.
0: yük olarak oluyor. Hani zor.

0: İlk aklıma gelen Namu camdan. At dediler bana, teke tuttular. Namu camdan attım. Kendim de peşine. Hastane arabası gelince beni arabanın içine koyduklarını hatırladım. Yeliz yoktu ama Ayşe yanımdaydı. Hayal meyal hatırlıyorum. Hastaneye gidince perdenin arkasına dediler ki bir aslan daha geldi. Dedim bakabilir miyim? Baktım yoğun bakımda İbrahim'e hava veriyorlar. İbrahim donmuş bir şekilde. İbrahim'e hava veriyorlar. O çok şükür dedim İbrahim'i gördüm. Ayşe'yi de gördüm. Yeliz'den dedim. Yeliz'i de annem kurtarmıştır dedim. Namu da attığımı biliyorum. Sonra işte aradan birkaç gün geçti. Faruk dedim, bu oyuncak Yeliz dedim, götür de oynasın orada. Hava dedi, ne Yeliz'e değilsen, Yeliz yok, Ayşe yok, annem yok, hepsi gitti. Türkiye'ye götür. O gün bana dünya karardı. Senelerce kendime gelemedim. İşte öyle büyüttük kızı ev yandıktan sonra korka korka. O tarafa sakla, bu tarafa sakla. Öyle kilo aldınız. Dışarı salmazdım ki. Hava karardı mı evin
1: Ama
0: içinde.
1: belki hiç düşündünüz mü benim belki ben benim iyi olmadığımı hiç? Ben size kaç sene sonra söyledim ben kendimin iyi olmadığımı,
0: O
1: strese attığımı kendimi.
0: o zamanlar benim sadece tek korkum sizi kaybetmemek için. Sizi kaybetmeyeyim diye. Başka türlü değil. Sizi kaybetmem yeter ki çocuklara bir şey olmasın diye hep saklıyordum sizi. Sabah saat 4'te hangi bir anne kalkıp da işe giderdi?
1: Yani hiç
0: Ki
1: evde olmuyordun ki. Sabah gidip akşam geliyordun.
0: sabah gidiyordum, öğlen de eve geliyordum
1: Ya
0: annem
1: ama işte
0: çalışınca. Ondan önce
1: biz göremedik işte. Okuldan geliyorduk.
0: ne yapalım? Hayat kahvesi. Siz okuldan gelene kadar evde olayım ki dışarı çıkmasınlar diye uğraşıyordum işte. Onun için. Başka türlü değil. Sizi her şeyden uzak tutmak için çok çok çok çok uğraştık. Gece baban otururdu, ben uyurdum. O uyurdu, ben otururdum. Öyle sizi bekliyorduk. Bir şey olacak diye.
1: Şeyi getirdin mi? Yeliz ablanın eşyalarını. Hani göstereceğim, göstereceğim, göstermedim. Ne?
0: Getirdim. Bu
1: Tamam.
0: Yeliz,
1: Ver
0: bunu
1: açalım.
0: Yeliz ablam bunu
1: Hoş kalsın Fomanşestan.
0: okulda saklamış bunu. Okulda
1: Okuldan mı
0: şeyinde
1: verdiler?
0: öğretmen getirdi onu bana sonradan. Şeyine koymuş, kütüphanesine koymuş. Bunu da kendi yazmış.

0: weil dann in Kürze erreichen wir Köln Hauptbahnhof.
1: Ben sana teslim etmek istedim onları. Sana güvencim olduğu için.
2: Çok sağ ol.
1: Yani bunları ben sana... Kalp yapmış.
2: Kalp yapmış.
1: Kendi kendine.
2: Her renkte adını yazmış.
1: Bunu polis verdi. Denge. Rahmetle kızımın kulağındaki küpeleri.

0: Onu biliyorum onu.
1: Bunu biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum.
1: Hep yandı. Evet. Ben bunu evde çok muhafaza ettim, sakladım. Bunu herkes görsün. Her yer yandı, bu yanmış.
0: Yanmış.
1: Namık'ın başının altındaki Kur'an-ı Kerim.

0: Açmayız. Zaten buraları şey
1: Yanık
0: yapar.
1: Açmayın çünkü abdest olmayan bakmasın. Kutsal. Amanet. Hiç bak hiçbir yere yanmış mı?
0: Sadece burası hasar almış.
1: Buralar da.
0: Hem görürsün nasıl saklıyoruz yani nasıl biz bunlar bize geldikten sonra sadece eldivenlerle elleniyor şey yapmasın diye bir hasar almasın diye uzun sene yaşayabilsinler diye klimalı odalarda saklanıyor özel ambalajların içinde onların hepsini göstereceğim sana gelince yeteceğim bilmiyorum zaten söylenecek bir şey yok. Ama emin ellerde.
1: Biliyorum.
0: Gözüm gibi de bakacağım ya.
1: Bunları ben dolapta saklayıp da arada sırada açıp bakıp da yapana kadar.
0: Ama görmek istersen arada sırada söyle bana.
1: Tamam.
0: Ya gelirsin ben, buraya.
1: Şey,
0: ya sana, bir resmini çeker şey,
1: yollarım. Resmini çeker yollarsın.
0: Gerçekten yaparım. Bizim amacımız unutulmaması.
1: Sen ben kızım kardeşim gibi sevdim.